Mis revenus ab seide, mi be loba poku diskande, omdat uma e konfor iniara. Nakas kranti, bu agresif e, ati be bron, ade idati.